chime kuna ko tatera hande tu haka ngurumbara hande tu haka ngurumbara hotuna kutatera kenge na umu kona kuyamo hatpeko mambudhi umu itavura.

Kazım kendi patımın avandı. Are you feeling the vibe? Come na DJ, estamos para o que acomar seco. Nimura etere nanyi mamtupi ya wapera kama siku imongororo ya wapera ndinga nongapi no senesi pomdiro kara na watu pu. Anose tuwa kara monoseti mapira itare na watu pu.